Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

duysun o vicdansız duysun, ben gidiyorum. Onun olsun bütün dünya, ben ölüyorum. Mezarıma gelir ağlar, ben biliyorum. Bana gözyaşları değil, bana resimleri değil, bana selamları değil, kendisi lazım.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

İklimler çileme çare bulmuyor. Mevsimler halimi sormuyor Ayşen. Sakiler derdime derman olmuyor. Şarkılar yaramı sarmıyor Ayşen. İlkbahar yaz derken hazanım soldu. Murada ermeden miadım doldu. Kalp gözüm ellere bakar kör oldu. Senden başkasını görmüyor Ayşen. Hasretin tüy-

gönül bahçemin, bahçemin senden gayrı çiçek.

0: Dünyam ve Ferhat dese de, ruhum aşk elinden imdat dese de, kör şeytan resmini yırt at dese de, ellerim bir türlü varmıyor Ayşe. Ey alev yanaklım, volkan dudaklım, ne bir yalanım var, ne gizlim saklım. Her şeye erdi de zavallı aklım, seni unutmaya ermiyor Ayşe.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel.
1: Bizimle daha güzel.
0: En damar şarkılarla.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
2: Türk

vay vay vay. Karışık bir duygudayım, karışık bir duygudayım. Telaştayım, kaygıdayım. Vay halime vay.

geliver yanıma güldür yüzünü. Olmaz hiç kederin, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin, beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma güldür yüzünü.

sözüm diye. Böyle, böyle çok sevene bulasın diye. Geliver yanıma, güldür yüzümü. Olmaz hiç kederim, olmaz hiç tasan. Şaşırır kalırsın aşkı tanısan. Beklemez gelirsin yerimde olsan. Geliver yanıma, geliver yanıma, güldür yüzümü. Geliver yanıma.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
2: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık

0: Birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Varrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz varranobanyo.com. varranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence başlıyor.

19 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal Atatürk Bandırma vapuru ile Samsun'a çıkmıştı. Ve bugün İtilaf Devletleri'ne karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün kabul edilir. Atatürk'ümüz bu bayramı Türk gençliğine armağan etmiştir. Ve bu bayram Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı olarak yıllardır kutlanıyor. Bayramımız kutlu olsun dostlar.

Evet sevgili dostlar, 19 Mayıs 2026 Salı sabahındayız. Saatlerimiz 7.08'i gösteriyor. Atamızın sesinden, Nutuk'tan belli bir kısım dinledik ve ne diyoruz? Ne mutlu Türk'üm diye ne diyoruz? Tam bundan 107 yıl önce atamız 19 Mayıs 1919'da Bandırma vapuruyla Samsun'a çıktı. Ve bugün İtilaf Devletleri'nin işgaline karşı Türk Kurtuluş Savaşı'nın başladığı gün olarak kabul edildi. Ve atamız bugünü Türk gençliğine armağan etti ve o günden bugüne 107 yıldır Gençlik ve Spor Bayramı olarak kutlanıyordu. Artık Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramı olarak da kutlanıyor sevgili dostlar. Bayramımız kutlu ve mutlu olsun diyorum. Çok güzel bir bence giriş yaptık Nutuk'la. Güzel şarkılarla da devam edeceğiz. Ne yaptık? Bayraklarımızı mutlaka ki astık. Dün de birkaç gün önce de çağrı yapmıştık. Lütfen yer gök bayrak dolsun. Vatanımız bayrağımızla dalgalansın ve Türk'ün gücünü herkes görsün. Lütfen bayraklarımızı pencerelerimize, kapılarımıza, iş yerlerimize, evlerimize, her yere asalım ve o güzel bayrağımız, al yıldızlı bayrağımız ne yapsın efendim, dalgalansın diyoruz ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Tarkan bizlerle olacak ve diyecek ki adını kalbime yaz diyecek.

Evet sevgili dostlar, bugünü bayram tadında kutlayacağız ve 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'na yakışır bir programla yine sizlerle beraberiz. Dolu dolu şarkılar, keyifli mesajlar gelecek ve ben de mesajlarınızı buradan aktaracağım. Günün ilk mesajı sevgili Atıf'tan geldi, diyor ki Burç abicim selamlar, iyi yayınlar demiş, çok teşekkür ediyorum, sana da selam diliyorum ben de. 19 Mayıs deyince insanın içi ister istemez gurur doluyor. Çünkü bugün sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğduğu gün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a attığı o adım aslında umutların yeniden yeşermesiydi. Bugün genç olarak sadece yaş meselesi değil bence, vatanını sevmek, saygılı olmak, çalışmak ve sahip çıkmak da gençliğin bir parçası demiş. Kesinlikle katılıyorum. Devamına da şunu ekleyeyim izninle. Lütfen beyin göçünü yapmayın. Lütfen vatanınıza sahip çıkın. Beyin göçüne hayır diyenlerdenim ben de. Bu vatanın evlatları bu vatanın gelişmesi için durmalı diyorum. Ve devam ediyorum mesaja. Başta Atatürk olmak üzere bütün kahramanlarımızı minnetle anıyorum. Bayrağımızın gölgesinde huzurlu yaşayabiliyorsak hepsi onların sayesinde. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sıradaki şarkıyı tüm dostlarıma ve size armağan ediyorum demiş sevgili Atıf. Bu güzel mesajın için yüreğine sağlık diyorum. Madem güzel bir mesaj, o zaman al sana güzel bir marş geliyor. Hem sana hem de tüm Türk evlatlarına gelsin.

olmak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun.

Çavuş'a, Halime Çavuş'a, Asker Saimi, Melek Hanım'a, Tayyar Rahim'e, Kara Fatma'ya ve Gördü İsmi Makbule'ye bin selam olsun. Daha önce Çanakkale'de, Conk Bayırı'nda, Kemal Yerinde ve daha sonra Adana'da, Maraş'ta, Sakarya'da,

Evet sevgili dostlar, nasıl gidiyor? Bence güzel gidiyor diye düşünüyorum. Şu anda tamponda trafik var mı dışarıda bilmiyorum. Çünkü bugün biliyorsunuz bayram, ama yine de tamponda trafikte veyahut da bize evinde çayını kahvesini ya da iş yerinde çayını kahvesini yudumlayarak bizi dinleyen tüm dostlarıma tekrar günaydınlar. Efendim, bayramın coşkusundan bugünün hava durumunu vermeyi unuttuk tabii ki. O da bir ayrı durum. Hemen şöyle bakalım, 11.2 dereceymiş bugün. Maksimum sıcaklığımız kaç dereceymiş? 20 dereceymiş sevgili dostlar. Bugün zaman zaman güneşli, yani parça bulutlu güneşli, çok da bulutlu gözüküyor havamız, ama bugün için yağmur gözükmüyor sevgili dostlar. Çarşamba için, perşembe için, cuma için ve cumartesi için gök gürültülü sağanak yağış var. 19, 21, 20, 20 diye gidiyor hava durumu. Yani 20'den aşağı bir 19 yarın düşüyor. Ama onun haricinde sevgili dostlar hiç düşmeyecek, ama gök gürültülü sağanak yağışımız var. Bereketinle gel, felaketinle gelme diyoruz. Bugün bayram coşkuyla kutlansın diye Doğan'a bize dedi ki, ben bugün yağmur yağdırmayacağım dedi. Yüreğine sağlık diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz o zaman. Hande Yener ve Madrigal geliyor. Ego diyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 7.25 oldu ve şöyle bir baktım etrafa. Kuş uçmuyor, kervan geçmiyor gibi. Tabii ki bugün tatil gününü de insanlar değerlendiriyorlar. Mutlaka ki pazartesi de tatil yapıp cumadan itibaren tatile gidenlerimiz de vardır. Çünkü biz böyle fırsatı kullanmayı gerçekten çok seviyoruz. Özellikle hani işçi kesimi değil de memur kesim bunu çok fazla yapabiliyor. Neden? Çünkü rahatlıkla izin alabiliyor. Bu da bir gerçek. Mesela dün yine haberlerde memurlara seyyanen zam konuşuluyor. Neden işçi emeklilerine konuşulmuyor? Neden işçi emeklileri bu kadar kenarda duruyor? Ben onu anlamıyorum. Bir sürü işçi emeklileri, daha doğrusu emekli dernekleri var. Neden bunu seslendirmiyorlar? 20 bin lira alan emekli var. 20 bin lira. Ötekisi 29 bin lira alıyor. Bu 20 bin lira alıyor. Ve şu anda seyyanen zam gelirse 49 bin, 47 bin lira zaman yerine çıkacak. Neden bu kadar uçurum açılacak? Neden insanların arasını bu kadar açmaya çalışıyorsunuz? Memur işçi kesimi diye bir kenara koyuyorsunuz. Neden herkesin emekli maaşı aynı olmasın? Neden bir tanesi 20 alırken ötekisi 47 alsın? Herkes bu ülkede refah içerisinde yaşamasın mı? Sadece bir kesimin refah içinde yaşaması gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Olamaz. Bunu dengelemek lazım. Bunun için de tabii ki hükümetimize, milletimize, devletimize güveniyoruz ve lütfen o toplanan 1 milyon tane imza var. Bu

Yurt dışında çalışan, emekli olan ve dünyayı gezen o güzel emekliler gibi. Biz bayramlarda ne yapıyoruz? Memleketimize giderken bile gidiş geliş yol parası hesaplayıp yanımıza ekmek arası peynir, domates alıp yemek yemekten bile uzak yol gidip geliyoruz. Tam bir nokta.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
0: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, reklamlarından tekrar birlikteyiz. Saatlerimiz 7.40 oldu ve Mustafa Sandal bizlerleydi. Jest oldu dedi. Şimdi de sevgili Canan mesaj yapmış, bakalım neler demiş sevgili Canan. Burçin Bey günaydın, iyi yayınlar diliyorum. 19 Mayıs sadece geçmişe anmak değil bence. Aynı zamanda geleceğe umutla bakabilmek demek. Bir milletin imkansız denilen şartlarda nasıl ayağa kalktığını gösteren büyük bir tarih bugün. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere bıraktığı bu emaneti korumak hepimizin görevi. Çünkü bu ülkeyi onlar kolay kazanmadı. Bugün özgürce konuşabiliyor, gülebiliyor, hayal kurabiliyorsak bunu o mücadeleye borçluyuz. Başta Atatürk'ümüz olmak üzere bütün kahramanlarımızı saygı ve minnet ve rahmetle anıyorum demiş. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor vermemiz kutlu olsun. Sıradaki şarkıyı bütün sevdiklerime, size ve tüm gençlere armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Canan, yüreğine sağlık diyorum. Tekrar ediyorum, bu ülkede beyin göçü olmasına hayır diyorum. Çünkü bu ülkenin gençlere, bu ülkenin taze güzel beyinlere ihtiyacı var. O ihtiyacı lütfen yok etmeyin diyorum ve çok güzel bir şarkıyı hem sana hem de tüm gençlerimize armağan ediyorum sevgili Canan. Kıraç geliyor ve diyor ki, kara kaş gözlerin elmas diyor.

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkılarla devam edeceğiz. Şöyle bir haberlere bakıyorum, neler var bugün. Yani böyle size aktarabileceğimiz bir şey var mı diye. Şöyle göz geziyorum. Vallahi hiç böyle düzgün bir şey yok, biliyor musunuz? Kesinlikle düzgün bir şey yok yine. Belki de hani 19 Mayıs ile ilgili böyle gençlerle ilgili haber verirler, biz de okuruz, hani mutlu oluruz böyle düşüncesini taşıyan ben. Baktıkça ne oluyor efendim? Tabii ki bulamıyor. Sadece bir tane şey var. Tam 650 kiloluk bir köyün maskotu. Evet, Kurban Bayramı'nda sayılı günden kala Kars'ta besicilerin umutla beklediği hareketlilik başlamış. Kentin Bayraktar Köyü'nde özenle yetiştirilen 600 kiloluk boğa Varto görenlerin ilgisini çekiyormuş efendim. Evet, adı da ne olmuş hemen şöyle bakalım. Baktım, çok da tatlı bir şey maşallah. İri cüsseli, ismi de Varto ilçesinden gelmiş. İsmi Varto koymuşlar sevgili dostlar. 600 kiloluk boğa. Düşünün, kilosu atıyorum ne kadar olsun bilmiyorum şimdi ama çok fazla bir ücrettir ama çok da tatlı. Hani böyle insan kıyamıyor derler ya. Gerçekten de kıyamıyor. Fiyatı ne kadarmış biliyor musunuz? 250 bin lira. 250 bin lira civarındaymış. 600 650 kilo civarında olan Varto'nun. Biliyorsunuz bir hilemiz var. Bunu da tabii son günlere doğru yapıyorlar. Tuz yediriyorlarmış ki böyle şişsin, daha böyle ağır gelsin diye. Bunda bile hile var efendim. Onun için nasıl yaparsınız bilmiyorum ama anlayan biriyle gitmekte fayda var. Tuz hilesini sizde kanmamanız için. Atıyorum mesela 30 kiloysa tuzla beraber 35 kilo. O 5 kilodan ne yapıyor? Kar elde ettiğini zannediyor ama bu dünyanın öbür tarafı da var. Bunu unutmamak lazım diye diyorum ve çok güzel bir şarkıyla devam ediyoruz. Bu sefer tabii şarkı değil, özür diliyorum. Çok güzel bir marşla devam ediyoruz. Ne diyoruz biliyor musunuz? Radyoların sesini açıyoruz, camları indiriyoruz ve hep seninleyiz Türkiye diyoruz.

Evet sevgili dostlar, yer gök inlesin, yer gök bayrakla dolsun. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Güzel şarkılarla, güzel maçlarla sizlerleyiz. İlk saatimizin yavaş yavaş sonuna geliyoruz ama ikinci saatimizde yine maçlarımız, yine hareketli şarkılarımızla sizlerle beraber olmaya devam edeceğiz. Bunlardan bir tanesi de tabii ki kulüp geliyor. Ne demek? Yaz geliyor demek, değil mi?

Evet sevgili dostlar, hareketli şarkılarla devam edeceğiz. Böyle keyif almıyor musunuz? Güzel olmuyor mu? 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda şöyle hareketli, neşeli, keyifli olmak hepimize mutluluk vermiyor mu? Bence veriyor diyorum. Hemen şöyle bir bakalım kim mesaj atmış. Sevgili Durmuş kardeşimin mesajını gördüm sanki. Diyor ki, abicim günaydın, hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Çok teşekkür ederim sana da günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum. Türk milletinin 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarım. Bu vatan kolay alınmadı. Sahip çıkalım, değil. Bilelim. Bu vatan uğruna şehit düşmüş bütün atalarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. Hayırlı yayınlar abicim demiş. Çok teşekkür ediyorum. Başta Atatürk'ümüz olmak üzere tüm şehitlerimize de buradan rahmet diliyorum. Onlar sayesinde şu anda ne yaptık efendim? Huzurluyuz. Şu anda özgürüz. Şu anda tek bayrak altındayız. Değil mi? Bunların kıymetini bilelim ve etrafımızda şöyle bakalım. Nelere sahip olduğumuzun farkına varalım. Onun için tekrar ediyorum, bu ülkede beyin göçüne, gençlerin beyin göçüne hayır diyorum. Çünkü bu ülkenin size, bu genç evlatlara ihtiyacı var. Atamız boşuna size bu bayramı ne yapmadı efendim? Armağan etmedi. Onun için sizsiz olun, vatanınıza, bayrağınıza sahip çıkın. Yurt dışına, beyin göçüne hayır diyorum ben tekrar. Ve çok güzel bir şarkıyla devam edeceğiz. Ardından reklamlar. Reklamların ardından hiçbir almıyorsunuz. Yine hareketli, güzel şarkılar ve güzel maçlarla birlikte olacağız. Efendim şimdi hani biraz evvel kulüple ne yaptık? Böyle yazı andık ya. Şimdi bir dondurma markasının evet şarkısı olan çok güzel bir parça geliyor. Kenan Doğulu diyor ki ilk adımı sen at diyor. Ardından reklamlar. Reklamların ardından kaldığımız yerden tüm hızımızla devam edeceğiz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, 19 Mayıs 2026 günlerden salı. Saatlerimiz 8.07 gösteriyor. Burçin Gülmek'te dönence ikinci saatinde. Bazı tarihler vardır, sadece takvimde bir gün olarak asla anılmaz. 19 Mayıs'ta işte tam öyle bir gün sevgili dostlar. Bir milletin umudunu kaybetmediği, karanlığın içinden yeniden ayağa kalktığı gündür 19 Mayıs. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün Samsun'a attığı o adım aslında bu milleti asla teslim olmaz demenin en güçlü haliydi. Bugün gençlerime düşen en büyük görev bu güzel vatanın değerini bilmek, geleceğe sahip çıkmak, beyin göçüne hayır demektir. Çünkü bu bayrak nice fedakarlıklarla dalgalanmaya devam etti ve ediyor da. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ümüz olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun sevgili dostlar.

Evet sevgili dostlar, atamız Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir, ne mutlu Türk'üm diyene diye boşuna söylemedi. Fakat biz artık tüketim toplumu olma yolunda çok fazla ilerliyoruz. Her şey hazır geliyor, alıyoruz. Hiçbir şeyi öğrenmeden, hiçbir şeyi kendimiz yapmadan yolumuza devam ediyoruz. Ama gerçekten şunu bilin ki Türk milleti çalışkandır, Türk milleti zekidir. Lütfen çalışkanlığımızı, zekiliğimizi ülkemiz yararına kullanalım. İşte onun için zaten diyorum ya, beyin göçüne hayır diye. Şu anda yapay zeka dünyanın dört bir yanını sarmış vaziyette. Ve yapay zeka yüzünden üretimler artık böyle bizlerin beyninden değil de yapay zekanın o kendisinden, bir şeyler demek istiyorum da demeyeceğim. Yapay zekanın kendisinden çıkıyor. Yani biz bir şey üretmiyoruz. Biz sadece fikrimizi yazıyoruz. O genişletiyor ve büyütüyor. Ve birçok meslek yapay zeka yüzünden yok olup gidiyor. Efendim siz olun, kendinize güvenin, başka hiçbir şeye de gerek yok diyorum ve ilk saatimizde 11.2 dereceyle başlamıştık güne. Şu anda 12.3 derece, parça bulutlu güneşli saat 9'a kadar diye yazmış, sonrasında çok bulutlu bir Ankara var. Maksimum sıcaklığımızda 20 olacak. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız. Onun için ne yapıyoruz? Bayramımızla alakalı mesajlarımız gelmeye başladı. Yine onları da birazdan okuyacağım. Şimdi Serdar Ortaç bizlerle olacak ve diyecek ki ok diyecek.

0: Evet sevgili dostlar, sevgili Volkan mesaj atmış. Fonda da gençlik marşımız var. Marş isteyeceğini biliyorum sevgili Volkan. Başıma müsse kameram, ben seni hiç boş bırakır mıyım merak etme. Abicim günaydın, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramımızı canı gönülden kutluyorum. Ne mutlu sıhhiye geyiklerini geçtikten sonra Atatürk heykelinin önündeki meşaller yakılmak için hazırlanıyor. Burada bir kalabalık var. Bir de Anıtkabir'in orada 7'den 70'e ellerinde Türk bayraklarıyla bekleyen halkımız var. Gerçekten gurur verici demiş. O zaman ben de bu güzel gurur verici mesajına diyorum ki sen yoldasın, camları indirirsin, havamız güzel, keyifli, üşümezsin diye düşünüyorum. Radyonun sesini sonuna kadar aç ve gençlik marşıyla herkes coşsun diyorum. Şu anda trafikte beni dinleyen herkesten aynısını rica ediyorum. Lütfen araçlarınızın camları indirin, sesini sonuna kadar açın. Gençlik marşı, Kenan Doğulu bizlerle.
1: Cumhuriyetimizin 10. yılını doldurduğum en büyük bayramdır. Kutlu olsun.

Evet sevgili dostlar, ne mutlu Türk'üm diye ne diyorum ve hemen bir mesajımız daha var, onu da okuyalım. Sevgili Veysel demiş ki, Burç abicim günaydın, iyi yayınlar. Bugün bayram havası başka bir güzel gerçekten, çünkü seninle beraber bayramı kutlamaktan çok mutluluk duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum. Yüreğine sağlık senin de. Çünkü 19 Mayıs demek bağımsızlık demek, özgürlük demek, bir milletin pes etmemesi demek. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe duyduğu güven her zaman çok anlamlı gelmiştir bana. Çünkü gençler umut demek aslında. Ne olursa olsun ülkenin gençliğine inanan gençler olduk, geleceğine inanan gençler oldukça bu bayrakta hep dalgalanmaya devam edecek. Başta Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygıyla anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun. Sıradaki şarkıyı gönlü güzel insanlara, gençlere ve sana armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. O zaman ben de diyorum ki sevgili Veysel ve tüm gençlerimiz için ve tüm Radyo Karadeniz dostları için İrem Derici gelsin. Aşk eşittir, biz desin.

Sevgili dostlar, şöyle güzel bir haber buldum gibi sanki, onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Kültürel mirası çağdaş sanatla buluşturan projeleri geliştirmek misyonuyla Mersin BN Hotel Termal Vans geçen yıl kurduğu BN Sanat Akademisi bu yıl ikincisini düzenledi. Resim sanat yarışmasında kazananları törenle ödüllendirmiş efendim. Ve buradan satılacak olan, resimlerle ilgili olabilecek gelirleri de ne yapacakmış? Köylerdeki çocukların daha iyi bir eğitim alabilmesi için köy okullarına gönderecekmiş, oraya bağışlayacakmış. Çok güzel bir düşünce değil mi? Bence öyle. Yüreğine sağlık diyorum. İnanın köy okullarımız çok zor durumda. Oradaki köylülerimizin yaptıklarıyla, orada gerçekten vatan aşkıyla, eğitim aşkıyla çalışan öğretmenlerimizin yaptıklarıyla bir seviyeye gelebiliyor. Ama bir seviyeden sonrası tamamen bağışçılarla alakalı bir şey. Onun için siz olun. Mesela şöyle düşünün. Bir ayda 3 gün internetten alışveriş yapacağınız tutar var ya, hani böyle öylesini alıp böyle kenara koyuyorsunuz, hiç kullanmadığınız şeyler var ya. Onu toplayın. O tutar kadar lütfen bağış yapın. Ve o köy okulları sizlerin sayesinde yücelsin. Sizlerin sayesinde donanıma sahip olsun. Kitaplara sahip olsun. Bilgisayarları olsun, yazıcıları olsun. Onlar da eşit eğitimden faydalansın. Değil mi? Çok zor şartlarda olan köy okulları var. Onun için sessiz olun. Bunu hiçbir zaman göz ardı etmeyin. Yüreğine sağlık diyorum. Böyle bir güzel başlangıç yaptıkları için. Valla ne diyelim? Herkes böyle güzel şeyleri düşünsün. Herkes bu kadar güzel şeyleri düşünsün. Geleceğimizi düşünsün. Gençlerimizi düşünsün. Onların eğitimlerini düşünsün. Eğitim sistemimiz inşallah daha da güzel olur. Ve bir gün bir bakarsınız öyle bir eğitim sistemi olur ki hiç sınavsız çocuklarımız üniversitelerde okurlar ve vatanına, milletine hayırlı evlat olarak, üretken evlat olarak

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
2: Reklamları dinlediniz.
6: Burçin Gülbenk ile Dönence devam ediyor.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.40 oldu ve reklamların ardından Ebru Gündeş bizlerleydi. Bodrum dedi, yaz geliyor, Bodrum'u almak istedik biz de. Efendim hemen Cengiz'in mesajını okuyalım bakalım neler demiş. Burçin abicim selamlar, iyi yayınlar. 19 Mayıs deyince insanın içi ister istemez gurur doluyor. Çünkü bugün sadece bir bayram değil, aynı zamanda bir milletin yeniden doğduğu gün. Gazi Mustafa Atatürk'ün Samsun'a attığı adım aslında umutların yeniden yeşermesiydi. Bugün genç olmak sadece yaş meselesi değil bence, vatanı sevmek demiş, saygılı olmak demiş. Ve 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Sıradaki şarkı tüm dostlarım ve size armağan ediyorum diye eklemiş sevgili Cengiz. Valla yüreğine sağlık diyorum. 19 Mayıs gerçekten çok güzel bir bayram. Bugün de tam 107 yaşında. 107 yıllar bizlerle olsun diyorum ve Hande Yener gelsin sevgili Cengiz ve tüm Radyo Karadeniz dostlarına ve o güzelim gençliğimize gelsin. Ne diyor biliyor musunuz? Sana kırmızı çok yakışıyor diyor.

0: Sana kırmızı çok yakışıyor.
1: Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.45 oldu. Sevgili Güler Hanım mesaj atmış, diyor ki Burçin Bey günaydın, harika yayınlar diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum, size de güzel bir gün diliyorum ben de. Bugün radyoda 19 Mayıs konuşulunca insanın içi ayrı bir duygulanıyor. Çünkü kolay kazanılmamış bir vatan bu demiş. Bir millet umudunu kaybetmeden ayağa kalkmış. Çünkü geleceğin gençlerin ellerinde şekilleneni biliyordu atamız demiş. Ve aynı zamanda da bu güzel ilkeye sahip çıkmak yine onların elinde, gençlerimizin elinde demiş. Biraz evvel ne dedim? Genç, evet genç beyinlerin göçüne hayır diyorum. Bu vatana, millete hizmet etmekte fayda var diyorum. Lütfen sevgili gençler, vatanınıza sahip çıkın diyorum. Çünkü bu vatan gerçekten kolay kazanılmadı. Şu anda nefes alıyorsak, tek bayrak altında duruyorsak, atamıza ve şehit olan askerlerimize ve vatandaşlarımıza borçlu olduğumuzu hiçbir zaman unutmayın diyorum. Ve sıradaki şarkıyı eşim ve çocuklarım ve size armağan ediyorum sevgili Güler Hanım. Ben de diyorum ki çok güzel bir şarkı gelsin. Bangır bangır bağıralım mı? Bence bağıralım.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.50 oldu. Yavaş yavaş programın da sonuna geliyorum ama emin olun çok güzel şarkılarla bitireceğim. Özellikle muhteşem bir marşla bitireceğim. Hiç merak etmeyin diyorum. Bugün 19 Mayıs. Biraz evvel sevgili Volkan ne dedi? Şu anda Sıhhiye'ni geçtikten sonra meşaleler yanmaya başladı. Anıtkabir'in orada da bayraklı 7'den 70'e herkes var dedi. Bu da tabii ki güzel bir şey. Vatanımıza, milletimize, bayrağımıza ve bayramımıza sahip çıkmak çok ama çok önemli. Hele özellikle yurdun dört bir yanında savaş varken vatanına, milletine sahip çıkan bir millet olmak bizim için çok ama çok kıymetli diyorum. Madem öyle diyorum, o zaman madem coştuk diyorum, Haluk Levent gelsin, ne desin, İzmir Marşı desin, ardından kapanışımızı yapalım birlikte.

almak için canı pahasına savaşan Karakol Cemiyeti'nden Yeni Bahçeli Şükrü'ye, Hamza grubundan Yüzbaşı Seyfettin'e, Mim Mim grubundan Top Kapılı Mehmet Canbaz'a selam olsun.

Evet sevgili dostlar, saatlerimiz 8.55 oldu. Burçin Gülmek'te dönence de son aramıza girdik. Bakalım Ankara Kültür ve Sanat Etkinlikleri köşemizde neler varmış, şöyle birlikte bir göz atalım istiyorum. Efendim konserde bugün Kongresyum Ankara'da Candle Express'in konseri varmış. Emre Barut ve Rock'n Best varmış Performans Öltepe Prime'da. Ve Grayşe Karaoke varmış Sandy Club Home'da. Bakalım tiyatro olarak nelerimiz var. Bay ve Bayan Yanlış adlı oyun var Kas sahnede. Küheylan adlı oyun var Ankara Yeni sahnede. Kırmızı Başlıklı Kız adlı oyunumuz var Panorokulis Sanat Tiyatrosu'nda. Bir Delinin Hatıra Defteri Era Tiyatro Gösteri Merkezi'nde. Aşkın Ateşi adlı oyun var Yunus Emre'nin sevgili dostlar bu oyun. Ankara Çayyolu sahnede. Tatlım Tatlım adlı oyun var Bergüzar sahnede. Aziz Nesin Kıssadan Oyunlar Aralık sahnede. Aşk Perdesi adlı oyun Çukurambar Kültür Sanat Merkezi'nde. Bingo ile Rolly varmış Çocuk Sanat Tiyatrosu efendim. Kulis Sanat Tiyatrosu'nda Ubi adlı oyun var yakın sahnede ve son olarak da Kuvay Milli Destanı adlı oyun var Ankara Ortu Oyuncuları Tiyatro sahnesinde. Bugün toplamda 3 konser, 11 tiyatro, 14 etkinlikte Ankaralılar buluşuyor. Bugün 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı coşkuyla kutladık. Dilimiz sütçüyse, bir hatamız olduysa affola diyorum. Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu ve mutlu olsun. Daha nice 107 yıllar bizlerle olsun diyorum. Ve çok güzel, gerçekten çok keyifli bir marşla bitireceğiz. Nutuk gelecek. Atamızın o güzel sesinden nutuğu dinleyeceğiz. Ardından da yarın yine aynı saatte, saatler 7'yi gösterdiğinde Burçin Gülbenk'te dönence de yine buluşacağız. Sabahın 7'si itibaren beni dinleyen, bana mesaj atan tüm dostlarıma saygılarımı, sevgilerimi ve şükranlarımı yolluyorum. Sağlık, huzur, mutluluk, neşe ve bol para hep sizlerle olsun. Aksi hiç ama hiçbir şekilde yanınıza dayı uğramasın. Bayramımız kutlu olsun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.

0: Burçin Gülbenk ile Dönence sona erdi.
1: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
2: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
3: Şimdi reklamlar.
4: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com

0: www.radyoaktif.com.tr size bir tık kadar yakınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem alışveriş merkezine gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
5: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
6: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Radyo Karadeniz 88.6.

0: amca. Biz buradayız. Burası
1: Radyo Karadeniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
5: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail

0: çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Tembel, Angutsun, İsmail.
1: İsmail, one, two. I tell me what you got to. Rem me up, rem me up, rem me up. Shake that, shake me, baby, baby, back me. İsmail, İtalyan'ın santra mi diyor, reyeti gassia. Terebim o santra mi indesi gassia. Vitamina sapı turu benzetu tutti. Rasa baba reyeti sen ve spaghetti. İsmail, mahabbeli hadde. La humma la şirhala, ve la hissala. Ve habbi la hamma, la hu, la hissala, ve la hamma.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay elden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi,

0: İstanbul yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengalem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 88.6 Radyo Karadeniz.
4: Kendimle yüzleştim.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesi

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.
3: Şimdi reklamlar.
4: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin. Son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
0: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli

0: Eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu, adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.
0: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek hazırlık.

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakın.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886 abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
1: Reklamları dinlediniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: Adana Perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Su ve su dünyası, eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. Sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Deje deje deje diller suların taştı, mi dur suların taştı, mi dur. Deje deje deje diller suların taştı, mi dur suların.

çölüm. Her şey değişti yok çöllerde sürün. Yalancı aşklarda herkes bir ürün. Yürü baba aşkımı görmezsem körüm. Elini tutmazsam her gün bir ölüm. Kalbime geçmez bir çift bile sözüm. Her yol yokuş bize ben hala düzüm. Yağmurum yüzüm ıslanır gözüm. Gerçekler sert bir de her yanım hüzün. Varsa bir yanlışım gurbete sürün. Bülbülüm kayıp ben diken ve gülüm.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr size bir tık kadar yakınız.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
4: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz. 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aleti.

0: Oldukça Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Reklamları dinlediniz.
3: Başkentin ödüllü radyosu.
4: Radyo Karadeniz.
3: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek hazırlık tecrübesiyle

0: fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanıyla ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10 Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir.
1: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886'da. Abone olmayı unutmayın.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif

0: Bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengalem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengalem telefon 0312 368 58 48. Rengalem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengalem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayii olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 88.6 Radyo Karadeniz.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesiyle perakende devlerinin tercihi Yazar Gıda'dan yazarbakliyat.com. Bakliyattan nişastaya, un, irmik, çay, şeker ve daha birçok ürünü toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin, fırsatları siz de keşfedin.
3: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
4: Ve su dünyası. Eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem alışveriş merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem alışveriş merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar şırdan sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
1: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
2: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
3: Reklamları dinlediniz. Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Adım gider gibisin.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Şimdi reklamlar.
2: Çeyrek asırlık tecrübesi

0: tam fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşa kabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası eksiz olup ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 335 05 38 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.

0: Radyo Karadeniz'de sorularınıza yanıt bulduğunuz tüm programlar dilediğiniz yerde, dilediğiniz saatte Radyo Karadeniz YouTube kanalında. Kaçıranlar ve yeniden dinlemek isteyenler için youtube.com/radyokaradeniz886. Abone olmayı unutmayın.
1: Şimdi reklamlar.
2: Eşyalarınız mı yenilenecek yoksa yeni ev mi dizeceksiniz? Mağaza mağaza dolaşmanıza gerek yok. Rengi Alem Alışveriş Merkezi'ne gelin, son moda tasarımlı yatak ve yemek odalarından zarif koltuk ve köşe takımlarına, her marka beyaz eşya ve elektronik ürünlerinden küçük ev aletlerine, modern ve bol çeşitli ev tekstilinden şık tasarımlı züccaciye ürünlerine, bahçe ve balkon mobilyalarından mutfak masa sandalyelerine, desen desen halıdan perdeye kadar her ihtiyacınızı Rengi Alem mağazalarından rahatça alın ve bütçenize uygun 20 ay evden taksit imkanı ile ödeyin. Ayrıca Türkiye'nin en çok satan Bambi yatak ürünlerini de Rengi Alem Bambi mağazalarında bulabilirsiniz. Rengi Alem telefon 0312 368 58 48. Rengi Alem Alışveriş Merkezi Yeşilbayır, Mamak Çarşı, Kayaş, Demet Evler Vatan Caddesi, İstanbul Yolu Şaşmaz Kavşak ve şimdi de IKEA karşısında. Rengi Alem Alışveriş Merkezi yuvanıza renk katar. Atatürk Orman Çiftliği'nde lezzetin adresi değişmiyor. Köfte, kokoreç, kumpir, döner ve yeni tatlarımız mumbar, şırdan, sıcak midye ile Atatürk Orman Çiftliği'nde bir ilk. Laganya'da aile ve dostlarınızla eşsiz lezzetler tadarak harika bir gün geçirebilirsiniz. Laganya 2 ayrı şubesiyle Atatürk Orman Çiftliği'nde sizlerin hizmetinde. 0312 211 05 45 0312 211 06 11. Bizleri Laganya Köftecisi Instagram hesabından takip edebilirsiniz.
3: Çocuklarımızın sosyal, fiziksel, zihinsel, duygusal gelişimlerini destekleyen kaliteli eğitim programı sunan Çiftlik Evi Anaokulu. Adres 876. Cadde, numara 10, Park Manzara Evleri, Keklik Pınarı, Dikmen. Telefon 0537 299 74 71. Mail çiftlikeviaokulu@gmail.com.
4: Örnek temizlik makineleri, endüstriyel tesisler, fabrikalar, oteller, okullar, alışveriş merkezleri, profesyonel temizlik makinelerine ihtiyaç duyulan her alanda 1983 yılından beri Türk Standartları Enstitüsü onaylı satış servis hizmetlerimizle Nilfix İç Anadolu Bölge Bayi olarak tüm Türkiye'nin hizmetindeyiz. Adres: Şira İş Merkezi, A Blok No 11, Macunköy, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon 0312 397 91 91, 0312 311 72 16. İnternet adresi www.ankaratemizlikmakinası.com.
1: Reklamları dinlediniz.
5: Başkentin ödüllü radyosu
6: Radyo Karadeniz.
5: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.

0: Sevgili motosiklet sürücüleri, kask ve diğer koruma tertibatı kullanmayan sürücü, hızı ne olursa olsun çarpışma veya devrilme sırasında tamamen korunmasızdır ve ciddi yaralanmalara, sakatlıklara maruz kalabilir ve hatta hayata veda edebilir. Motosiklet kullanırken aklınız ve kaskınız daima başınızda olsun. Trafikte önce siz örnek olun, diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Çeyrek asırlık tecrübe.

0: toptan fiyatına perakende alabileceğiniz yazarbakliyat.com'a hemen gelin. Fırsatları siz de keşfedin.
1: Barrano deyince akla hayalindeki banyo gelir. Kaliteli, modern, şık ve kullanışlı banyo dolapları, duşakabin, küvet ve jacuzzi sistemleri Türkiye geneli bayilerimizde avantajlı fiyatlarımızla sizleri bekliyor. İnternet ve Instagram adresimiz barranobanyo.com. barranobanyo.com.
2: Ve su dünyası. Eksiz oluk ve kenet çatı kurulumundan çatı sistemlerine ve teras kurulumuna kadar tüm çatı işleriniz ücretsiz keşif ve etüt imkanımızla hizmetinizde. Adres: Karşıyaka 511. sokak, numara 11 Taksim A, Yeni Mahalle, Ankara. Telefon: 0312 335 05 38. 0537 219 34 54. İmren Isı ve Su Dünyası.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Başkentin ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Biz buradayız. Burası Radyo Karadeniz.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

Tuna'ya rastladım akıyor çamurlu çamur. Hey Hikmet'in oğlu, Hikmet'in oğlu. Tuna'nın suyu olaydın, kara ormandan geleydin, Karadeniz'e döküleydin. Mavileşeydin, mavileşeydin, mavileşeydin. Geçeydin boğaz içinden, başında İstanbul havası. Çarpaydın Kadıköy iskelesine, çarpaydın çırpınaydın. Vapura binerken Mehmet'le anası. Mehmet'im. Karşı yaka bizim memleket. Sesleniyorum Varna'dan, işitiyor musun Mehmet? Karadeniz akıyor durmadan, deli hasret, deli hasret. Oğlum sana sesleniyorum, işitiyor musun Mehmet? İşitiyor musun Mehmet? Mehmet!

Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla üç gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma, sen al canımı.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır. Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz.
1: Hayata renk katan şarkılar şimdi.

0: Radyo Karadeniz 88.6.
1: Müzik burada dinlenir.
2: Başkentin ödüllü radyosu.
3: Radyo Karadeniz.
2: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

Hep 17 yaşındayım. Her ayak sesinde ürperirim. Demir kapının her açılışında göğsümün kafesine sığmaz yüreğim. Her türlüsünü tattım. Acıların, ayrılıkların, her şeye biraz alıştım. Bir seni beklerken

0: Hayata renk katan şarkılar şimdi.
1: Kopsun artık inceldiği yerden.

0: 88.6 Radyo Karadeniz. Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.
1: Başkentin ödüllü radyosu.
2: Radyo Karadeniz.
1: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Karadeniz'de Metin Özdemir'in hazırlayıp sunduğu Sektörde Kim Var programımızla her çarşamba saat 16'da sizlerleyiz. Türkçe müziğin en iyileri Radyo Karadeniz'de dinlenir.

0: Başkent'in ödüllü radyosu.
1: Radyo Karadeniz.
0: Radyo Karadeniz'i dünyanın her yerinden dinleyebilmek için www.radyokaradeniz.com.tr. Size bir tık kadar yakınız.

0: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.
1: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın.

birlikte uğrunda döktüğüm yaşlar. Al götür vicdansız, ruhun yıkansın. Her günüm hasretin zulmüyle başlar. Ahımı hak ettin, ciğerin yansın. Bilseydim duyguya yer yok dininde, el pençe durmazdım hain önünde. Kapkara yas tuttum doğum gününde. Neşemi yok ettin, ciğerin yansın. Doğuştan sevgiye, aşka meyildim. Kimsenin lütfuna muhtaç değildim. Bir sana diz çöktüm, sana eğildim. Canıma tak ettin, ciğerin yansın.

Sen ince aramdın, veremdim sana. Aleme haramdım, haremdim sana. Aşkınla tutuşan keremdim bana. Aslıdan çok ettin, ciğerin yansın. Düşsem de kalkarım, tutma elimden. Gururum merhamet ummaz zalimden. Beddua çıkmazdı şair dilimden. Sabrımı tükettin, ciğerin yansın. Sineni kaplasın bu onmaz yara. Hayatın boyunca gölgemi ara. Değil mi sen benim yüzümü kara, saçımı ak ettin? Ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın, ciğerin yansın.

0: emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
1: Radyo Karadeniz. Müzik burada dinlenir.

0: Ankara şimdi bizimle daha güzel. En damar şarkılarla.
1: Müzik burada dinlenir. Radyo Karadeniz 88.6.

0: Radyo Karadeniz artık YouTube'da. youtube.com/radyokaradeniz88.6. Abone olmayı unutmayın. Radyo Karadeniz.
1: Müzik burada dinlenir.

başa gelen çekiliyor. Dertsiz insan var mı söyle, başa gelen çekiliyor, başa gelen çekiliyor. Gördük dünya denen yeri, eksilmez gamı kederi, böyledir Adem'den beri, başa gelen çekiliyor.

0: başa gelen çekiliyor. İsyan etsen neye yarar? Ezelde verilmiş karar. Her alında bir yazı var. Başa gelen çekiliyor. Gördük dünya denen yeri, eksilmez gamı kederi. Böyledir Adem'den beri, başa gelen çekiliyor.
1: 88.6 Radyo Karadeniz.